0: authority.
1: Authority.
0: Mokada. Aja Ogwa.
1: Amen. You are delivered.
0: Aja Ogwa.
1: Amen. You are delivered.
0: Aja Ogwa.
1: Amen. You are delivered.
0: Aja Ogwa.
1: Amen. You are delivered.
0: More than Gbon Oluwa.
1: I can hear the voice of the Lord.
0: Aja di apere aye.
1: Celestial basket.
0: Wa ma kan ni o.
1: You cry now.
0: Aja di apere aye.
1: Celestial basket.
0: Ta gbele mi lowo.
1: Place of my head.
0: Lati January.
1: January.
0: E ma lana lowo mi.
1: Hey,
0: Egbedu ayen o.
1: Yes
2: sir.
0: Abo fe gbe wo January ti mo. Mama.
1: Yes sir, we man.
0: Yo ba tete je ka jade apere ijona.
1: Bo
0: ba tete yonda re fun wo gbadan. Yes sir.
2: Yes sir.
0: Oh, hello me. So da ko bo wo fo jade nu odun. Eyin te fe fi owo fo pari odun. Eyin te si fe ko iri odun. Eyin ni mo ba wu yo.
1: I'm
0: jade apere aye lowo mi.
1: Yes sir, basket in my hand.
0: Lati January wa. Elana o
1: Ikonzo
0: Ajadi apere aye
1: Eretia basket
0: Emo lana o
1: Ikonzo
0: Elana o
1: Ikonzo
0: Oye adua
1: Ikonzo
2: Emo
1: Ajadi apere aye lana o Lati January December Oye lana o Oye
2: lana o
1: Lana o Lana o Lana o Lana o
2: Ajadi apere aye
1: Oye
2: lana o Lana o
0: Angeli anu tin benu odun yi Angeli ranlowo to ku lodun yi Eya le sina yo mi Dada ni ko dele temi o Ranlowo si nbo sa O mi ran tin gbe idiyele lowo re Arapa Ya kadabaru Ejo egbedu yi Eya ko ni omiran ile wa. Ten fi omi je ati damu mi gbe eje lowo mi.
1: Use my chair to take price for me.
0: Mi kadabaru. Ejo egbedu yen o. Eya ko ni omiran ile wa. Mi nda karo be jada ma. Eya ko ni omiran ile wa. Ten fi omi je mi.
1: Oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, Oh, yeah, I got it.